0: için.
1: Prof, ne var gibi ben lısın gibi.
2: La bakalım.
3: Samcan, dur ne var gibi.
2: La. Prof, çıkalım.
3: Hamid.
4: Hamid. Hamid. Hamid.
3: Hamid. Hamid.
5: Samcan, Miat, Lavan, Miat, Jutak, Navagi, Kim, Afri.